0: taşta değerli pay.
1: Şo, deyse tora satina kon narkotike, ko deyse şo. Spasite, no, ni spasite.